Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da kulaklarımızda ses sarhoşluğu yaratan sıradışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve İtalyan İskoç kemancı Nicola Benedetti'nin kemanının şarkı söyleyen sesine kulak verelim.

Kemancı Nicola Benedetti, Homecoming, bir İskoç Fantazisi adlı albümünden Max Bruch'un İskoç Fantazisi'nin birinci bölümü Adagio Cantabile'yi Rory MacDonald yönetimindeki BBC İskoç Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Benedetti, İskoçya'nın kuzey bölgesinde İtalyan bir baba ve İskoç bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, konservatuvar eğitimini İngiltere'de tamamlamış. Homecoming bir İskoç fantazisi Benedetti'nin İskoç köklerini keşfettiği bir albüm. İtalyan ismine rağmen İskoçya'nın en çok aranan kemancılarından biri olan Benedetti bir keşif niteliğinde olan Homecoming adlı albümünde memleketi İskoçya'nın müziğine son derece kişisel bir yolculuk yapıyor. İki farklı gelenek arasında büyüleyici bir yakınlaşma yakalayan albümde İskoç Senfoni Orkestrası dışında Benedetti'ye İskoç geleneksel müziğinin incediklerini çok iyi bilen bir grup usta müzikçi eşlik etmiş.

Memleketi İskoçya'ya olan sevgisini içten yorumuyla kulaklarımıza ulaştıran kemancı Nicola Benedetti, İskoçya'nın ulusal şairi ve şarkı sözü yazarı Burns'ün dizelerine dayanan Sevgi Dolu Öpücük ve Aşkım Kırmızı Bir Gül Gibidir adlı geleneksel halk şarkılarını Paul Campbell'ın ilk kez keman ve orkestra için yaptığı düzenlemesinden seslendirdi. Sanatçıya Rory MacDonald şefliğindeki BBC İskoç Senfoni Orkestrası eşlik etti. Homecoming, Bir İskoç Fantazisi adlı albümde geleneksel halk şarkılarını orijinal hallerine yakın düzenlemelerle yorumlayan Benedetti, bu geleneksel şarkıları yeniden canlandırırken İskoçya'nın ulusal şairi Robert Burns'e de saygı duruşunda bulunuyor. Bu ruhun İskoç fantazisine odaklanan albümde yer alan İskoç halk müzisyenlerinden Phil Cunningham, akordeon ve piyano, Ellie Bain, keman, Ewan Vernal, kontrbass, Eamon Dorley, buzuki, Duncan Chisholm, keman, James McIntosh, perküsyon ve Tony Bryan, gitar, Julie Fowles ise şarkı söylemenin yanı sıra düdükte çalıyor.

Phil Cunningham'ın Beni Uyandıran Yumuşak Işık adlı şarkısını kemancı Nicola Benedetti'den dinledik. İskoçya'nın coşkulu müzik elçisi Benedetti, İskoçya'nın önde gelen halk müzisyenlerinden Phil Cunningham, Elbein ve halk şarkıcısı Julie Fowles da prova yaparken yıldırım hızındaki halk ezgileriyle başa çıkmak için yeni yay tekniklerini öğrenmek zorunda kaldığını söylüyor. Bunu yaparken de çok yorulduğunu ama bir yandan da İskoç müziğinin devam eden kutlamasının bir parçası olmaktan çok büyük heyecan duyduğunu da itiraf ediyor. Zaman zaman grubun birlik duygusunu yok ettiğini düşünen Benedetti, yerli halk müziği parçalarını yorumlama konusunda ekip arkadaşlarım bana karşı çok özverili davrandılar ve ben de James Scott Skinner'ın Kasırga Sedi adlı şarkısını kaydettikten sonra mikrofona uzanarak onlardan nazikçe özür diledim. Bu nazik özrü parçanın sonunda doğaçlamanın bir parçası olarak duyabilirsiniz.

0: I know that wasn't the plan, sorry.
1: Kemancı Nicola Benedetti, James Scott Skinner'ın Kasırga Seda adlı şarkısının keman düzenlemesini seslendirdi. Müziğin tüm çeşitliliğiyle biraz olsun neşe ve keyif vermesini umuyorum diyen Nicola Benedetti'nin Homecoming, bir İskoç fantazisi albümünden son olarak geleneksel bir İskoç gal şarkısını Julie Fowles'ın dokunaklı yorumundan dinliyoruz. Şarkıyı keman ve orkestra için Campbell düzenlemiş.

Geleneksel melodilerin özgünlüğünü, Robert Burns'un zamansız şarkılarını ve modern halk şarkılarının düzenlemelerini bir araya getirerek İskoçya'nın kültürel mirasına canlı bir müzikal yolculuk yapan Nicola Benedetti'nin Homecoming albümünden son olarak Julia Fowles'ın söylediği "Ağladığım kişi Mac Sheery değil" adlı geleneksel İskoç şarkısını dinledik.

Chelsea Mishemaiski Rare Recordings, nadir kayıtlar adını taşıyan albümünden Tamezo Narita'nın Hamabe no Uta, Deniz Kıyısının Şarkısı adlı parçasını piyanist Darya Hovara eşliğinde seslendirdi. Sovyet doğumlu İsrailli Chelsea Mishemaiski, yoğun ifade gücüne sahip bir müzikçi. Rus geleneğini sürdüren sanatçı aynı zamanda kendine özgü son derece romantik bir üsluba sahip. 30 yılı aşkın süredir Deutsche Grammophon'un özel sanatçısı olan Mishemaiski olağanüstü çalışmalarını kutlamak amacıyla Deutsche Grammophon plak şirketindeki tüm kayıtlarının yanı sıra Philips için yaptığı kayıtlardan oluşan 44 CD'lik bir set sundu. Mishemaiski'nin violonsellin şarkı söyleyen sesini dinlediğimiz nadir kayıtlar içinde yer alan geleneksel Japon Itsuki ninnisi ve Yon Chun Kim'in elejisi uluslararası alanda bu kayıt yapılırken ilk kez yayınlanmış.

Geleneksel Japon Itsukin ninnisini ve besteci Yon Chun Kim'in Eleji adlı eserlerini cellist Mishe Maiski'den dinledik. 44 CD'lik sınırlı sayıda basılan bu albüm Maiski'nin solo kayıtlarını temel cello repertuarını içermekle birlikte daha az bilinen eserler ve çoğunlukla Maiski tarafından ve Maiski için yazılmış leadler veya oda müziği cello düzenlemelerine de yer vermiş. 74. yaşını 136 sayfalık bir kitapçıkla paketlenen ve dünya çapında beğeni toplayan bu çok değerli koleksiyonla kutlayan Mishe Maiski'nin nadir kayıtlar adını taşıyan albümünden Doğanın Ortasında Yaşamama İzin Verin başlığı altında düzenlemesini Maiski'nin yaptığı Koreli bestecilere ait iki şarkıyı dinleyerek Maiski'nin cellosunun tadını son kez çıkaralım.

Biri Kuzey, diğeri Güney Kore'den gelen besteciler Yeon-chun Kim ve Yoon Suk-choi'nin Yeşiltepe arasında yaşayacağım ve Goimgang Dağı'na özlem adlı şarkılarını Violoncelci Mishima Aiske kendi düzenlemesinden seslendirdi. Sanatçıya piyanist Darya Howard'a eşlik etti. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

0: Korsan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Bugün Borusan Klasik'te yeni bir Notaların Dili programında sizlerle birlikteyiz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bugün programımızın ilk bestecisi verimli, üretken, cıvıl cıvıl, hareketli ve salınımlı müziğiyle Vivaldi. Ancak ben bugün sizi şaşırtacağım ve onun dini bir eserini dinleteceğim. Eserimiz 610B sayılı Magnificat. 8 bölümden oluşuyor. Hiç karamsar değil, gayet aydınlık bir eser. Sesler de öyle. Abartısız ve net bir anlatımı var. Magnificat dini bir şiir ve müzik türü. Vivaldi öyle güzel ve sade işlemiş ki anlamı kuvvetlenmiş. Her notasında imzası var bestecinin. Barok müzik uzmanı, Kanadalı kemancı ve orkestra şefi Jean Lamo ve Tafel Müzik Barok Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Vivaldi'nin güzel müziği bizi Mozart'a taşıyor ve nefis bir sonata ulaştırıyor. Her anlamda yaşamı anlatan, çok zeki, kimsenin görmediğini görebilmiş, tüm yaşamı, insan olgusunu, davranış biçimi ve kurallarını enstrümanlara yayıp bize sunmuş bir deha. Dinleyeceğimiz eser do majör, köhen sayısı 521, iki piyano için sonat. Su gibi berrak, sade, akıcı, sohbeti tatlı, soru cevap şeklinde gelişen güzel bir eser. Birlikte yürüyen iki piyano, dört elde dört ayrı kişilik anlatan melodiler, ilk ve son bölümdeki dışa vuran yaşam sevinci, ikinci bölümdeki bestecinin yüreğini açması diye tanımladığım duygu yüklü bölüm ısıtıyor insanın içini. Diyorsunuz ki yaşamın içinde herkesin sevilecek bir yanı var. Seslendirecek piyanistlerimiz Mozart anlayış ve yansıtışlarını çok etkileyici bulduğum değerlilerimiz Güher ve Süher Pekiner kardeşler. Dinliyoruz efendim.

0: Borusan Klasik.
1: Sıradaki bestecimiz güçlü, etkileyici, tutkulu ve sıcacık müziğiyle Beethoven. Dinleyeceğimiz eser bir numaralı senfoni. İncelikli, şık bir senfonidir. Dengeli, hırçın değil, müzik otoritelerine göre oldukça yenilikçi uygulamaları olan bir senfoni. İnsan yapısı yeniliğe çok açık olmadığından kolay kabul edemediği yeni yazılımı tenkit etmiş. Birkaç örnek vereyim. Bazıları çok nefesli enstrüman kullandığı gerekçesiyle orkestrayı askeri bandoya döndürmüş demiş. Leipzig'te bir eleştirmen genç bir zübbenin utanmazlığı diye yermiş. Ancak sonuca bakıldığında eser ilgi görmüş. Bestecilerin yaklaşık 10-15 dakikada biten orkestra eserlerinin tanımlaması için kullanılan senfoni tabiri Beethoven ile büyük boyutlara ulaşmış. Süresi uzamış, dev boyutta eserlere dönüşmüş. Eseri yorumlayan şef ise değerli Claudio Abbado. Berlin Filarmoni'yi yönetecek. Orkestralar her yeni şefle tınılarına bir başka ayrıntı katarlar. Abbado, benim orkestra elemanlarımdan bir ayrıcalığım yok, birlikte çalışıyor, birlikte çalıyoruz diyecek kadar alçak gönüllü, rafine yorumlarıyla öne çıkan bir müzisyendi. İtalyan zarafetini, inceliğini her yorumunda gözlemleyebileceğiniz bir değerlimiz. Dinliyoruz efendim.

Beethoven'ın ardından Beethoven ve onun senfonilerine hayran Bruckner var. Eserimiz ise Bruckner'in 1. senfonisi. 9 senfonisi ile bu müzik formuna Ludwig van Beethoven sonrası dönemde en çok yenilik katmış bestecilerden biridir. Döneminde Brahms-Wagner kutuplaşmasının yaratıcılarından Eduard Hanslick tarafından amansızca eleştirilmiş. Ta ki genç orkestra şefi Nikisch, Wagner'in ölümü münasebetiyle yazılan Adagio'yu ihtiva eden 7. senfonisini Leipzig'te çaldırana kadar. Müzik dünyası resmen şaşmış kalmış müziğin güzelliğine. O günden sonra Bruckner ciddiye alınmaya başlanmış. Ancak esas olarak 20. yüzyıl onun değerini tam manasıyla idrak edilmesini sağlamış. Ben onun senfonilerindeki bakır nefeslileri kullanışına bayılırım. Zira eseri derinleştirir bakır nefesliler. Bruckner'in eserleri uçsuz bucaksız kainatı yansıtır gibidir. Bir başka deyişle tanrısal bir müziği var. Kimine göre uzun ve sıkıcı, kimine göre derin ve soluklu diye nitelendirilir. Eserlerinde çok tekrar olduğu söylenerek tenkit edilir. Ancak bu nitelik bestecinin organistlik kariyerinin ve sayılarla olan takıntısının müziğe yansımasıdır. Bir temayı tonunu değiştirerek sürekli tırmandırır, sanırsınız ki hiç bitmeyecek. Bruckner kendi kapalı dünyası içinde bu tekrarlar aracılığıyla Tanrı'ya uzanmış bir bestecidir. Bruckner her ne kadar Wagner'e içten yakınlık duyduysa da tamamen kendisine mahsus güçlü bir yansıması vardır. Zira onun orkestrasının dili ve tekniği bambaşka bir temelden, yani orktan doğmuştur. Bir başka deyişle müzik onun ibadetidir. Bruckner'in öyle kendine has ve kapalı bir alemi vardır ki bazen ona ulaşamayacağınızı düşünürsünüz. Zira o dış dünyanın gürültüleriyle hiç bağdaşmayan, kendine has bir alemde yaşamış ve bestelerini yapmış. Besteci 1. senfoniyi 40'lı yaşlarındayken Wagner'in müziğiyle tanıştığı dönemde bestelemeye başlamış. Wagner'in müziği ona ilham vermiş ve bestecinin Wagner'i taklit etmek yerine kendisi olmasına, kendi özgün müziğini yazmasına neden olmuştur. Şımarık Kız diye ad taktığı eseri 16 ayda tamamlamış. Seneler sonra ilk dönem eserleri üzerinde tekrar düzeltmeler yapmaya başladığında 1. senfonide bundan nasibini almış. Uzun süre bu yeni form çalınmış ise de şimdiki şefler onun Linz'de çalınmış ilk halini tercih eder olmuşlar. Biz de bugün Linzer formatını dinleyeceğiz. Bu senfoni Bruckner'in diğer senfonilerinden biraz daha farklı. Sessiz başlayan senfonilerine nazaran güçlü bir giriş ile etrafı sarsan bir yapısı var. Adagio bölümü onun derin iç dünyasına bir göz atmamızı sağlıyor. Scherzo'lar Bruckner'in simgesi olmuş zaten. Kendine özgü dinamik kurgu ve ritmik akışı ile öne çıkar. Son bölüm ise güçlü, farklı, dinamik ve gelgitler içinde yansıyarak biter. Efsane şeflerden Eugen Jochum, Dresden Staatskapelle'yi yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

0: Her besteci yaptığı müziğin içinde kendi yaşanmışlığından yola çıkarak bize bir konuda bilgi veriyor. Bilgi illa da konuşarak verilmiyor, duygu yoluyla, davranış ve beden diliyle de bilgi verebiliyorsunuz etrafınıza. Siz bugünkü bestecilerden, örneğin Vivaldi, Mozart, Beethoven ve Bruckner dinlerken neler öğrenirsiniz? İçinizdeki hangi duyguyu tetikler bu besteciler? O sizinle besteci arasında olandır. Ben müziğin içindeki bu kişiselliği çok seviyorum işte. Bursa Klasik'te Serhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Yeni bir programda başka ezgilerde buluşana dek sevgili müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarlasohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Serhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

En prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizle Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Borusan Klasik.
1: Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik.
0: Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısına hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, enerjik ve müzikle dolu çok güzel bir gün ve hafta diliyorum. Ben Füsun Özgüç. Birbirinden güzel eserlerle saat 16'ya kadar sizlere eşlik etmek üzere hazırım.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni, yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu ile yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler, tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyun'un kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı, sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü Yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyu'nun yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet İmiş Her Ne Var ise Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyu'nun Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

0: Ayın Albümü.
1: Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Zhang Zhengqi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Genç sanatçı Faruk Kalaycı, KNS Classical etiketiyle çıkan Divine albümüyle müzikal çevrelerde büyük yankı uyandırıyor. 2000 İstanbul doğumlu olan ve müzik yolculuğuna İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le başlayıp, Moskova Devlet Çaykovski Konservatuvarı'nda Profesör Ruvim Ostrovski ile devam eden Kalaycı, Divine adını verdiği etkileyici albümü Franz Liszt'in vizyoner dünyasına ve romantik imgeleme adıyor.

Albüm, bestecinin piyanoya kazandırdığı orkestral derinliği ve dramatik gücü usta işi bir yorumla dinleyiciye sunuyor. Liszt'in güçlü transkripsiyonlarına odaklanan yapımda, Schubert'in lirik dünyasından piyano edebiyatına taşınan Ständchen, Litaney, Gretchen am Spinnrade ve El Königlied'leri, Wagner'in Tristan und Isolde operasından Isoldes Liebestod'la buluşuyor. Albümün zirve noktasını ise Dante'nin İlahi Komedyası'ndan ilhamla kaleme aldığı, ruhsal bir yükselişi simgeleyen Après une lecture du Dante, Fantasia Quasi Sonata oluşturuyor.

Faruk Kalaycı 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le piyano çalışmaya başladı. 14 yaşında Johann Sebastian Bach'ın Re minör piyano konçertosunu seslendirdi. Eğitimi süresince Çaykovski'nin 1 numaralı ve Chopin'in 2 numaralı piyano konçertoları gibi önemli eserleri başarıyla icra etti. Mayıs 2017'de 12. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birincilik ödülünün yanı sıra en iyi Türk bestecisi yorumcusu ve Grand Prix'i kazandı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan okul birinciliğiyle mezun olan Faruk Kalaycı, bu tarihten sonra eğitimine Moskova'da devam etti. 2025 Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Füceyre Uluslararası Piyano Yarışması'nda 5. Ağustos'ta Montenegro Uluslararası Piyano Yarışması'nda 1. ödülüne layık görüldü. Bodrum Müzik Festivali, London Contemporary Soloists ve Pianissimo Festivali gibi birçok festivale davet edilen Faruk Kalaycı, Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Rudim Ostrovski'nin danışmanlığında lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Can Cengçi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

concept. A destination. A crow. A flame. A hole.

0: Borusan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.
1: Savaştan korunmak için ey çocuklar, söyleyin ananıza babanıza, dört atsınlar gözlerini. Artık harabelerde oturmayız deyin. Yanaşmayın onlar gibi acı çekmeye. Direnin, savaştan kurtarsınlar sizi. Size bağlı hala ey analar, size bağlı desteklemek savaşı ya da karşı çıkmak. Yaşasınlar çocuklarınız ne olur. Ölsünler diye gelmediler dünyaya. Bırakın analar, çocuklarınız yaşasınlar.

Adede devir sıfır. Şehir sustu. Kenetlendi nokta nokta şehrinin asfalt beton çenesi. 1900 nokta nokta senesi nokta nokta ayında. Cadde boş. Bir uçtan bir uca koş. Cadde boş, bomboş. Cebim gibi. Kesildi, akmıyor su. Ne bir motor uğultusu, ne dönen bir tekerlek var. Rüzgar sürüklüyor asfaltta Mr. Ford'un adını. Duvardan kopan renkli bir ilan kağıdını kaldırımda savuruyor. Üç adam. Üç adam duruyor. Birincinin kolunda kırık bir keman var. İkincinin başında silindir, sırtında frak. Üçüncü kıllı bir maymun gibi çıplak. Sokak. Sokakta ıslık çalarak enseni kaşıya kaşıya geç karşıdan karşıya. Yok ezilmek korkusu. Ne bir motor uğultusu, ne dönen bir tekerlek var. Rüzgar çatıyor gitgide kara kaşlarını. Kesmiş düdük sesleri köşe başlarını. Üç adam. Üç adam duruyor ve bir sarhoş türküsünü söyleyerek topuklarını yere vuruyor. Caddenin ortasında bağırıp durmayın. Topuklarınızı yere vurmayın nafile. Asfaltı getiremezsiniz dile. Nafile konuşmaz sesini kaybeden şehir okşamazsa eğer onların ceplerinde kilitlenen elleri, bakır telleri. Üç adam. Üç adam duruyor. Birincinin kolunda kırık bir keman var. İkincinin başında silindir, sırtında frak. Üçüncü kıllı bir maymun gibi çıplak. Üç adam kayboluyor karanlıkta sallanarak.

Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki, mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından.

Memleketim, memleketim, memleketim. Ne kasketim kaldı senin orayışı, ne yollarını taşımış ayakkabım. Son mintanın da sırtımda paralandı çoktan, şile bezindendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, enfarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin. Memleketim, memleketim, memleketim.

Bir şair yolculuk ediyor bir denizinde dünyamızın, bakarak bir yıldıza. Yolculuk ediyor şairin biri, yıldızlardan birinde bir denizde, bakarak dünyamıza. Yolculuk ediyor şairler, denizlerinde kainatın, bakarak birbirine.

Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin. Akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Kocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim.

Su başında durmuşuz Çınar'la ben. Suda suretimiz çıkıyor Çınar'la benim. Suyun şavkı vuruyor bize Çınar'la bana. Su başında durmuşuz Çınar'la ben bir de kedi. Suda suretimiz çıkıyor Çınar'la benim bir de kedinin. Suyun şavkı vuruyor bize Çınar'a bana bir de kediye. Su başında durmuşuz Çınar, ben, kedi bir de güneş. Suda suretimiz çıkıyor. Çınar'ın, benim, kedinin bir de güneşin. Suyun şavkı vuruyor bize. Çınar'a, bana, kediye bir de güneşe. Su başında durmuşuz Çınar, ben, kedi, güneş bir de ömrümüz. Suda suretimiz çıkıyor. Çınar'ın, benim, kedinin, güneşin bir de ömrümüzün. Suyun şavkı vuruyor bize. Çınar'a, bana, kediye, güneşe. Bir de ömrümüze. Su başında durmuşuz. Önce kedi gidecek, kaybolacak suda sureti. Sonra ben gideceğim, kaybolacak suda suretim. Sonra çınar gidecek, kaybolacak suda sureti. Sonra su gidecek, güneş kalacak. Sonra o da gidecek. Su başında durmuşuz. Çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz. Su serin. Çınar ulu, ben şiir yazıyorum, kedi uyukluyor, güneş sıcak, çok şükür yaşıyoruz. Suyun şavkı vuruyor bize, çınara, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze.

Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver gözlerinin gülüm yaşını sil. Yapraklarım ellerimdir. Tam 100.000 elim var. 100.000 elle dokunurum sana, İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir. Şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni, İstanbul'u. 100.000 yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkındasın.

Topraktan, ateşten ve denizden doğanların en mükemmeli doğacak bizden. Ve insanlar ellerini korkmadan, düşünmeden, birbirlerinin ellerine bırakarak, yıldızlara bakarak yaşamak ne güzel şey diyecekler. Bir insan gözü gibi derin, bir salkım üzüm gibi serin, bir ferah, bir rahat, bir işitilmemiş şarkı söyleyecekler. Hiçbir ağaç böyle harikulade bir yemiş vermemiş olacaktır. Ve en vaat edici bir yaz gecesi bile böyle sesler, böyle inanılmaz renklerle sabaha ermemiş olacaktır. Topraktan, ateşten ve denizden doğanların en mükemmeli doğacak

Yağmurlar ümidin düşmanıdır sevgilim. Akarsuyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanı. Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına. Çürüyen diş, dökülen et, bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler. Ve elbette ki sevgilim, elbet. Dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya. Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürri.

Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim. Sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim. Bir günlükte olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler.

Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum.

0: Yapıcılar türküler söylüyor.
1: Yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama. Bu iş biraz daha zor. Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi cıvıl cıvıl. Ama yapı yeri bayram yeri değil. Yapı yeri toz toprak, çamur, kar. Yapı yerinde ayağın burkulur, ellerin kanar. Yapı yerinde ne çay her zaman şekerli, her zaman sıcak, ne ekmek her zaman pamuk gibi yumuşak, ne herkes kahraman, ne dostlar vefalı her zaman. Türkü söyler gibi yapılmıyor yapı, bu iş biraz daha zor.
0: Zor mor ama yapı yükseliyor, yükseliyor. Saksılar konuldu pencerelere alt katlarında. İlk balkonlara güneşi taşıyor kuşlar kanatlarında. Bir yürek çarpıntısı var her putrelinde, her tuğlasında, her kerpicinde. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor yapı kan ter içinde.

Ayrılık yaklaşıyor her gün biraz daha. Güzelim dünya elveda ve merhaba kainat.

Hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey Kerem gibi yana yana. Dert çok, hem dert yok. Yüreklerin kulakları sağır. Hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum.

Diz boyu karlı bir gece, sofradan kaldırılıp, polis otomobiline bindirilip bir trenle gönderilerek bir odaya kapatılmakla başladı maceram. 9. yıl biteli 3 gün oluyor. Koridorda sedyede bir adam, yüzünde uzun demirlerin kederi, açık ağzıyla sırt üstü ölüyor. Akla yalnızlık geliyor. İlki 76 gün sessiz düşmanlığında üstüme kapanan kapının, sonra saç bir geminin baş altında 7 hafta. Lakin yenilmedik. Kafam ikinci bir insandı yanımda. Çoğunun yüzünü unuttum büsbütün. Yalnız çok ince, çok uzun bir burundur aklımda kalan. Bir tek kaygıları vardı, hakkımda hüküm okunurken, heybetli olmak değildiler. İnsandan çok eşyaya benziyorlardı. Duvar saatleri gibi ahmak, kibirli ve kelepçe, zincir filan gibi hazin ve rezildiler. Evsiz ve sokaksız bir şehir, tonla ümit, tonla keder, dört ayaklı mahluklardan yalnız kediler. Yasaklar dünyasındayım. Yarın yanağını koklamak yasak. Çocuklarınla yemek yiyebilmek aynı sofrada yasak. Yazdığım mektubun kapatmak zarfını ve zarfı yırtılmamış mektup almak yasak. Yatarken lambayı söndürmen yasak. Tavla oynaman yasak. Ve yasak olmayan değil, yüreğinde gizleyip elde kalabilen şey, sevmek.

Koridorda sedyede öldü adam, götürdüler. Artık ne ümit, ne keder, ne ekmek, ne su, ne hürriyet, ne hapislik, ne kadınsızlık, ne gardiyan, ne tahta kurusu ve ne de karşında oturup yüzüne bakan kediler. Bu iş bitti, tamam. Fakat devam ediyor bizimkisi. Sevmek, düşünmek ve anlamakta devam ediyor kafam. Dövüşemeyişimin affetmeyen öfkesi devam ediyor. Ve sabahtan beri karaciğer sancımakta berdevam.

Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya. Ona sorarsanız lafı bile edilmez mikroskopik bir zaman. Bana sorarsanız 10 senesi ömrümün. Bir kurşun kalemim vardı ben içeri düştüğüm sene. Bir haftada yaza yaza tükeniverdi. Ona sorarsanız bütün bir hayat. Bana sorarsanız adam sen de...

tatillikten yatan Osman, ben içeri düştüğümden beri 7.5'u doldurup çıktı. Dolaştı dışarıda bir vakit, sonra kaçakçılıktan tekrar düştü içeri. 6 ayı doldurup çıktı tekrar. Dün mektup geldi, evlenmiş. Bir çocuğu doğacakmış baharda. Şimdi 10 yaşına bastı ben içeri düştüğüm sene ana rahmine düşen çocuklar. Ve o yılın titrek ince uzun bacaklı tayları rahat geniş sağrılı birer kısrak oldular çoktan. Fakat zeytin fidanları hala fidan, hala çocuktur. Yeni meydanlar açılmış uzaktaki şehrimde. Ben içeri düştüğümden beri ve bizim hane halkı bilmediğim bir sokakta, görmediğim bir evde oturuyor. Pamuk gibiydi, bembeyazdı ekmek. Ben içeri düştüğüm sene, sonra vesikaya bindi. Bizim burada içeride birbirini vurdu millet, yumruk kadar simsiyah bir tayın için. Şimdi serbestledi yine fakat esmer ve tatsız. Ben içeri düştüğüm sene, ikincisi başlamamıştı henüz. Dachau kampında fırınlar yakılmamış, atom bombası atılmamıştı. Hiroşima

gazlanan bir çocuğun kanı gibi aktı zaman. Sonra resmen kapandı o fasıl. Şimdi üçüncüden bahsediyor Amerikan doları. Fakat gün ışıdı her şeye rağmen. Ben içeri düştüğümden beri ve karanlığın kenarından onlar ağır ellerini kaldırımlara basıp doğruldular yarı yarıya. Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya ve aynı ihtirasla tekrar ediyorum yine ben içeri düştüğüm sene onlar için yazdığımı. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Ve gayrisi, mesela benim 10 sene yatmam, lafı güzaf.

0: Uyandın. Neredesin?
1: Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinden biri de bu.
0: Yanında yatan kim?
1: Yalnızlık değil. Karın. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl.
0: Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç?
1: 8.
0: Demek akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü teamüldendir. Polis ev basmaz güpegündüz. Hapisten çıkmışsın. Çıkar çıkmaz da gebe koymuşsun karını. Takmışsın koluna geziyorsun akşamüstü mahallede.
1: Karnı burnunda hatunun. Nazlı nazlı taşıyor mukaddes yükünü. Sen saygılı ve kibirlisin. Hava serin. Üşümüş bebek elleri gibi bir serinlik. Avuçlarına alıp onu ısıtasın gelir.
0: Mahallenin kedileri kasabın kapısında. Ve üst katta kıvırcık karısı yerleştirmiş pencerenin pervazına memelerini akşama seyrediyor.
1: Alacaaydınlık, tertemiz gökyüzü, duruyor orta yerinde çoban yıldızı, bir bardak su gibi pırıl pırıl.
0: Bu yıl uzunca sürdü pastırma yazı, dut ağaçları sarardıysa da incirler hala yeşil.
1: Mürettip Refik'le sütçü Yorgin'in ortanca kızı çıkmışlar akşam piyasasına. Parmakları birbirine dolanmış, bakkal karabetin ışıkları yanmış.
0: Mahallenin veremlileri, yataklara düşenler bakıyor camların arkasından. Çamaşırcı Huriye'nin işsiz oğlu omuzlarında keder kahveye gidiyor. Ajans haberlerini okuyor radyosu Rahmi Beylerin. Uzak Asya'da bir memleket. Sarı ay yüzlü insanlar beyaz bir ejderha ile dövüşmekteler. Oraya gönderildi seninkilerden 4500 tane Mehmet. Kardeşlerini katletmeye.
1: Kızarıyor yüzün. Öfkeden ve utançtan ve umumiyetle bilen değil, sırf sana ait ve eli kolu bağlı bir hüzün. Karını arkadan itip yere yuvarlamışlar da düşürmüş gibi çocuğunu.
0: Yahut yine hapisteymişin de karakolda yine dövdürülüyormuş gibi köylü jandarmalara, köylüler.
1: Ansızın bastırdı gece, bitti akşam gezintisi. Bir polis cipi saptı sizin sokağa.
0: Karın fısıldadı.
1: Bizim eve mi?

Masanın örtüsü mavi basma, üstünde yalansız güler yüzlü cesur kitaplarımız durur. Esirlikten dönmüşüm anacığım, kendi memleketimde düşman kalesinden. Gecenin saat biri, lambayı söndürmedik. Yanımda karım yatar, karım 5 aylık gebeliğinde. Etim etine değende, elimi karnına koyanda bebek kıpır kıpır kıpırdar. Dalda yaprak, suda balık, rahimde insan yavrusu. Yavrum, yavrumun pembe yünden zıbını anası ördü. Bedeni benim karışımla bir karış, kolları şu kadarcık. Yavrum, kız olursa tepeden tırnağa anasına benzesin istiyorum. Oğlan olursa boyu posu bana. Kız olursa ela ela baksın. Oğlan olursa maviş maviş. Yavrum, kız olsun, oğlan olsun, kaç yaşında olursa olsun, yavrum düşmesin istiyorum hapislere. Güzelden, haklıdan, barıştan yana diye. Fakat malum, kızım yahut oğlum gecikirse suların ışıması, dövüşeceksin ve hatta, yani haylice müşkül bir zanaatmış bizde bugün babalık zanaatı da. Gecenin saat biri, lambayı söndürmedik. Belki yarım saat sonra, belki sabaha karşı gene basılabilir evim. Beni alıp götürürler kitaplarımızla beraber. Yanımda 1. şubeninkiler. Dönüp bakarım, durur kapıda karım, eşiğin üzerinde. Uçar entarisi sabah rüzgarında, yüklü ağır karnında. Bebek kıpır kıpır kıpırdar.

anası bir oğlancık doğurdu bana. Kaşsız sarı bir oğlan, masmavi kundağında yatan bir nur topu, 3 kilo ağırlığında. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Kore'de. Sarı ay çiçeğine benziyorlardı. MacArthur kesti onları. Gittiler ana sütüne bile doyamadan. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Yunan zindanlarında. Babaları kurşuna dizilmiş. Bu dünyada ilk görülecek şey diye demir parmaklığı gördüler.

mavi gözlü, kara gözlü, ela gözlü bebelerdi. Bitlendiler doğar doğmaz. Kim bilir kaçı sağ kalır mucize kabilinden. Benim oğlan benim yaşıma geldiği zaman ben bu dünyada olmayacağım. Ama harikulade bir beşik olacak dünya. Siyah, beyaz, sarı, bütün çocukları sallayan mavi atlas döşekli bir beşik.

Nereden gelip nereye gidiyoruz? Doğrulttuk belimizi kalktığımızdan beri iki ayak üstüne. Kolumuzu uzunlaştırdığımızdan beri bir lobut boyu. Ve taşı yonttuğumuzdan beri yıkan da yaratan da biziz. Yıkan da yaratan da biziz. Güzelim bu yaşanası dünyada. Arkamızda kalan yollarda ayak izlerimiz kanlı. Arkamızda kalan yollarda ulu uyumları aklımızın, ellerimizin, yüreğimizin toprakta, taşta, tunçta, tuvalde, çelikte ve plastikte. Kanlı ayak izlerimiz mi önümüzdeki yollarda duran? Bir cehennem çıkmazında mı sona erecek önümüzdeki yollar? Çocukların avuçlarında günlerimiz sıra bekler. Günlerimiz tohumlardır avuçlarında çocukların. Çocukların avuçlarında yeşerecekler. Çocuklar ölebilir yarın. Hem de ne sıtmadan ne kuş palazından, düşerek de değil, kuyulara filan. Çocuklar ölebilir yarın. Çocuklar sakallı askerler gibi ölebilir yarın. Çocuklar ölebilir yarın. Atom bulutlarının ışığında. Arkalarında bir avuç kül bile değil. Arkalarında gölgelerinden başka bir şey bırakmadan. Negatif resimcikler boşluğun karanlığında. Krematoryum, krematoryum, krematoryum. Bir deniz görüyorum. Ölü balıklarla örtülü bir deniz. Negatif resimcikler boşluğun karanlığında. Yaşanmamış günlerimiz çocukların avuçlarıyla birlikte yok olan.

bir şehir vardı, yerler eser yerinde. Beş şehir vardı, yerler eser yerinde. Yüz şehir vardı, yerler eser yerinde. Yok olan şehirlere şiirler yazılmayacak. Şair kalmayacak ki. Pencerende bir sokak, bulvarlı, odan sıcak, ak yastıkta üzüm karası saçlar, dışarıda adamlar paltolu, ağaçlar karlı. Penceren kalmayacak. Ne bulvarlı sokak, ne ak yastıkta üzüm karası saçlar, ne paltolu adamlar, ne karlı ağaçlar. Ölülere ağlanmayacak. Ölülere ağlayacak gözler kalmayacak ki. Eller kalmayacak. Negatif resimcikler dalların altındaki, yok olmuş olan dalların altındaki. Yok olmuş olan dalların üstünden o bulutlardır geçen.

dalların üstünden. Tahta, beton, teneke, toprak, saman damlarımızla 2 milyardan artığız, kadın erkek, çoluk çocuk. Ekmek hepimize yetmiyor. Kitap da yetmiyor ama keder dilediğin kadar. Yorgunluk da göz alabildiğine. Hürriyet hepimize yetmiyor. Hürriyet hepimize yetebilir. Ve sevda kederi, hastalık kederi, ayrılık kederi, koca alma kederinden gayrısı aşmayabilir eşiğimizi. Kitap hepimize yetebilir. Ormanlarınki kadar uzun olabilir ömrümüz. Yeter ki bırakmayalım. Yaşanmamış günlerimiz yok olmasın. Çocukların avuçlarıyla birlikte. Boşluğun karanlığına çıkmasın negatif resimcikler. Yeter ki ekmek ve hürriyet yolunda dövüşebilmek için yaşayabilelim. Tanrı ellerimizdir. Tanrı yüreğimiz, aklımız, her yerde var olan Tanrı. Toprakta, taşta, tunçta, tuvalde, çelikte ve plastikte. Ve bestecisi sayılarda ve satırlarda ulu uyumların. İnsanlar, sizi çağırıyorum. Kitaplar, ağaçlar ve balıklar için. Buğday tanesi, pirinç tanesi ve güneşli sokaklar için. Üzüm karası, saman sarısı saçlar ve çocuklar için. Çocukların avuçlarında günlerimiz sıra bekler. Günlerimiz tohumlardır avuçlarında çocukların. Çocukların avuçlarında yeşerecekler.

Nazım Hikmet, vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet, vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'un. 66 santimetre karede gülüyor ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet, vatan hainliğine devam ediyor hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerimizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Vatan tırnaklarıysa ağlarınızın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan. Vatan mızraklı ilmihalse, vatan polis copuysa, ödemeklerinizse, maaşlarınızsa vatan. Vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan, ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla, Nazım Hikmet, vatan hainliğine devam ediyor hala.

Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için.

Yaşamak yani ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz. Daha orada ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki de yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Biz yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından, mavi kadifede bir yaldız zerresi. Yani bu koskocaman dünyamız, bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil, boş bir ceviz gibi yuvarlanacak. Zifiri karanlıkta, uçsuz bucaksız. Şimdiden acısı çekilecek bunun. Duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım diyebilmen için.

0: Korsan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Bursan Klasik'te yeni bir Notaların Dili programında buluştuk. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Çoğunlukla piyano günü olsun bu hafta. Dünyadaki en güzel vurmalı çalgı, özgür, kendince, öylesine konuşan, anlatan, bazen saklanan bir notalar silsilesi sonar dinleyene. Bugünkü piyanistlerimiz gerçekten özel yetenekler. İlk dinleyeceğimiz Dino Lipatti. Roman piyanist, gencecik yaşında aramızdan ayrılmış ancak efsane kayıtlar bırakmış. Benim için tam tarif edemeyeceğim bir yerde gönlümde. Ona karşı hem saygım var hem sevgi dolu şefkatim var. Seslendirdiği her eserde besteciyi en iyi yansıtanlardandır. Eserimiz bir Chopin sonat. Lipatti saygıda kusursuz bir sunumu olan Chopin'in bazen çok seri, çarpıcı ve iğneleyici tespitlerini, koyuluk ve karamsarlığının yanı sıra onun zarafetini, zekasını ve kendine olan gerçek özgüvenini parmaklarının ucundan piyanonun tuşlarına dökmüş. Eserimiz Opus 53, 3 numaralı sonat. Chopin nasıl kısa ömrüne ülkesi Polonya'nın kültürünü, ruhunu, halkının çektiği acıları, kendi aşklarını, özlemini, kısaca tüm duygu durumunu yansıtan yüzlerce piyano yapıtı bıraktıysa, Dino Lipatti de bize o kısacık ömründe duygu yüklü yorumlar bırakmış. Dinliyoruz efendim.

Sıradaki eserimiz Opus 13 Senfonik Etütler. Bestecimiz içindeki fırtınalar ve gelgitleriyle bize yaşamı anlatan Schumann. 1837'de tamamlanmış bu etütler. Eserde hem etüt hem de çeşitleme formu var ve çok dengeli harmanlanmış. Dolayısıyla farklı güzellikte bir eser çıkmış ortaya. Bugün eseri dinleyeceğimiz piyanistimiz ise bizden bir müzisyen. Gene dinlediğinizde size kim bu dedirtecek nitelikte bir yorumla gelecek kulaklarınıza. Piyanist Emre Elivar'dan dinleyeceğiz. Schumann'ın fırtınalı kişiliğini yansıtan bir yorumla gelecek kulaklarınıza. Emre Elivar, sade kişiliği, derin, etkileyici yorumlarıyla benim çok önemsediğim bir piyanistimizdir. Dinliyoruz efendim.

0: Borusan Klasik.
1: Piyanodan biraz uzaklaşarak bir topluluğa kulak veriyoruz. Topluluğun adı İmuzici. Yıllar önce övünç kaynağımız İstanbul Müzik Festivallerinde birkaç kez dinleme olanağı bulduğumuz olağanüstü bir oda müziği topluluğu. Türkiye'deki klasik müzik dinleyicisine oda müziğinin gizemini, büyüsünü, cazibesini tattıran iki topluluktan biri. Diğeri Moskova virtüözleriydi. Bu iki topluluk incelikli yorumlarıyla dinleyiciyi kavramayı bilirlerdi. Bugün onlardan dinleyeceğimiz eser Vivaldi'nin 545 eser sayılı obua ve fagot için yazılmış konçertosu. Yorumcularımız tanıyabileceğimiz en iyilerden obua'da Heinz Holliger ve fagotta Klaus Thunemann. Eserin ikinci largo bölümündeki obua ve fagot düetini unutamayacaksınız. Bundan eminim. Onlara İmuzici eşlik edecek. İmuzici, oda müziğinin inceliğini, zarafetini, güzelliğini, doyumsuzluğunu, zenginliğini, büyük orkestra müziğine gönül vermiş dinleyiciye anlatması açısından çok önemsediğim bir gruptu. Heinz Holliger ve Klaus Thunemann ise dinlemeye doyamadığım iki büyük müzisyen. Dinliyoruz efendim.

Tekrar piyanoya geri dönüyor ve duygulu, ince, zarif besteleriyle çoğunluğun gönlünde yer etmiş olan 19. yüzyıla, piyanoya şarkı söyleten tarzıyla damgasını vurmuş bir besteci Frédéric Chopin'e. Yaklaşık 1.60 boyunda zayıf, neredeyse abartılı bir zarafeti olan Chopin'in bu duruşu tüm eserlerine yansımış. Saygıda kusursuz bir sunumu olan Chopin'in bazen çok seri, çarpıcı ve iğneleyici tespitleri bile onun zarafetini, zekasını ve incelikli yansımasını gölgelemezdi. Büyük destansı eserler yazmak yerine küçük ama duygu yüklü ezgiler yaratarak aynı etkiyi yakalamış bir bestecidir. Onun eserlerini dinlediğinizde kendinizi suyun içinde hissedersiniz. Yaprak hışırtıları, ışık oyunları sezinler insan. Sesini yükseltmeden istediğini söyleyen bir insana benzer. İddiası yok, bir konuya hafifçe değinip geçiyor ama o temaya dikkat çekmeyi başarıyor. Sonsuzluk gibi onun eserleri insanın içine işliyor, mest ediyor. İçinizde bazen huzur, bazen heyecan, bazen de hüzün hissediyorsunuz. Biz bugün onun ikinci piyano konçertosunu dinliyoruz. Biraz birinci konçertonun gölgesi altında kalmış olsa bile derinliği, inceliği ve duygusallığı ile çok güzel bir konçertodur. Eseri bize piyanist Maria João Pires ve André Preven yönetiminde Royal Philharmonic Orkestrası seslendiriyor. Pires'i minik dev kadın diye tanımladım ben. Duyarlı, özenli ve titiz yorumuyla hep güzel sonuçlar elde eden bir piyanisti. Artık sahneye çıkmamaya karar verdi, sağlığı el vermiyor. Kayıtlarını dinleyerek tadına varacağız. Chopin'a gelirsek, eserlerini her dinlediğimde yaşamın çeşitliliğinin ne boyutta olduğunu, bunu fark edebilmenin de nasıl bir ayrıcalık olduğunun heyecanını yaşarım. Aslında hepimizin yaşamı böyle çok yönlü, çeşitli, renkli tema ve insanlarla dolu. Onlarla neler yaptığımız ya da yapabileceğimiz, hayatımızı nasıl yönlendirebileceğimiz ise bize kalmış. Pires, Preven, Kraliyet Filarmoni Orkestrası ve Chopin 2. Piyano Konçertosu. Dinliyoruz efendim.

Müziğinin içinde yaşamı anlatan muhteşem bir dans var. Besteci müziğinde çok duyarlı ve duygulu yansıyan bir deha. Bu eserde de küçük süslemelerle bezediği, derinliği ve yansıması büyük ezgiler vasıtasıyla onun iç dünyasının derinliklerinde gizemli bir yolculuk yapacağız. İlk olarak Cehennem Tanrıçalarının ve Hayaletlerin dansını dinliyoruz. Onu kutsanmış ruhların dansı izleyecek. Hepsi adını aldığı karakter yapısına uygun melodilere sahipler. Gezinmekle bitmeyecek bir derinliğe girdiğinizi size anlatacak müzisyenler ise Şef Raymond Leppert yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası. Bir kez daha müziğin zenginliğine ve gücüne tanık olmak için susuyor ve dinliyoruz.

Kapanışı Christoph Willibald Gluck ile yapıyoruz. Kendine özgü tınısı, gücü, gizemi ve yansıması ile Christoph Willibald Gluck ve eseri Orfeo ve Euridike'den seçtiğim parçalar dinleyeceğiz. Gluck'un

0: Bursa Klasik'te Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Bir başka programda tekrar buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com adresinden ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizle Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

Bir masalımız var size. Adı Ali ile Kurt. Müzikli bir masal bu. Öyle ki kahramanlarımızın her birini orkestranın belli çalgıları canlandıracak. Şimdi size masalımızın oyuncularını tanıtacağız. Önce Ali'yi tanıyalım. Ali rolünde bütün yaylı çalgılar. Kuşu flüt seslendirecek. Şapşal ördeği de obua.

kurt deyince üç korna birden çalacak. Avcılar ateş ederken de davullar. Ali ile kurt. Bir zamanlar Ali diye bir çocuk varmış. Ali ile dedesi taştan yüksek bir duvarla çevrili bir bahçenin içinde küçük kulübelerinde otururlarmış. Duvarın dışında bir çayır varmış, ortasında bir göl, bir de kocaman ağaç. Çayırın ötesinde de derin, uçsuz bucaksız, karanlık bir orman uzanırmış. Pırıl pırıl bir sabah erkenden Ali bahçe kapısını açıp yemyeşil çayıra çıkmış.

Bu beş üflemeli çalgının her biri kendi başına bir kişilik. Çok özel rengi olan, çok özel tatları olan çalgılar ve bunlar gerek oda müziğinde gerek özellikle de orkestra müziğinde çok önemli yer tutan çalgılar. Bunları bir arada kişiliklerini ne saygı duyarak bir bütün içinde toplamak ve onlara çalmaya değer hakikaten bulacakları bir müziği yazmak da oldukça zor ve önemli bir iş. Tabii dünya literatüründe pek çok üflemeli çalgılar beşlisi var. İşte ben de herhalde benim de bu mutfakta tuzum bulunsun demişim ve böyle bir eseri yazmışım. Sanıyorum çok da beni yormayan bir çalışma oldu ve kısa zamanda herhalde bitirdim. Daha sonra işte bir tesadüf oldu. Mallorca'da Dea diye bir kasaba var. O Dea'da da, bu Dea oraya meşhur İngiliz yazarı Robert Graves'in yerleşmesinden sonra Avrupa entelektüelleri arasında özel bir yer olmaya başlamış. Hep şeyler, tanınmış yazarlar, müzisyenler, sanat adamları oraya gelmeye başlamışlar. Ya yazıt kalmışlar ya tamamen yerleşmişler. Mesela Charlie Chaplin de oraya gelmiş. Robert Graves tamamen oraya yerleşmiş ve mezarı bile halen orada. Ve böylece Dea'da özellikle yazlarında bir aydan fazla sürece, hatta belki mümkün olduğu kadar sene içinde de yayılabilecek müzik festivalleri yapılmaya başlanmış. Bu festivalleri organize edenlerden bir tanesi bir Amerikalıydı sanıyorum. Benimle temas etmiş, benim böyle bir yapıtım olduğunu duymuş ve işte istedi benden. Ve bir hangi yıl olduğunu da unuttum. Orada bir Dea Festivali'nde sanırım İmaj Ensemble diye bir topluluk tarafından dünyada ilk kez seslendirildi. Hatta internete de koymuşlar onları. İnternette bu seslendirmenin DVD'si de var. Görüyoruz çalanları. Böylece bu eser dünya literatürüne girmiş oldu. Tabii benim yapıtlarım yurt dışında SASEM tarafından korunuyor. Türkiye'de de MESAM tarafından korunuyor. Daha sonra birkaç yıl önce sanıyorum bizim genç sanatçılarımız, çok değerli genç sanatçılarımız bu yapıtı seslendirmek istemişler. Süreyya Operası'nda bir ilk seslendiriliş oldu. Orada daha başka yapıtlarda özellikle eski dostum, değerli dostum, çok sevdiğim besteci İlhan Baran'ın da bir yapıtı vardı orada. Daha başka yapıtlar da vardı. Bu arada bu eser de Türkiye'de ilk defa seslendirilmiş oldu. Şimdi bu yapıt üzerine benim söyleyebileceğim şeyler bundan ibaret. Yapıtın teknik özellikleri konusunda söyleyecek fazla bir şey yok. Yani dinleyicilerin tadına bırakıyorum. Beğenirlerse sanırım seslendiriciler beğenmişler ki bunu seslendirdiler, beğenmeseler de seslendirmezler de herhalde. Umarım dinleyiciler de bu yapıtı ve bu seslendirmeyi zevkle dinlerler. Şansı açık olsun diyorum.

Tokat yollar taşlı, hey 15'li 15'li, Tokat yollar taşlı, 15'liler geliyor. Yârimin gözü yaşlı, aslan yârim kız senin adın hediye. Ben dolandım sende dolan, gel biriye.

0: Dinledin mi gönderdiğim türkücüyü paşa? Beğendin mi? Anladın mı baharın kavalcısını? Ne diyorsun? Hiç korkmuyor musun?
1: Dinledim ya.

0: Paşam, bir diyeceğim var sana.
1: De bakalım İsmail Ağa.
0: Paşam, bugüne dek hiçbir kimse çıkabilmiş midir ağrının doruğuna?
1: Çok kişi denemiştir bunu ama bugüne dek geriye dönen olmamıştır. Doruğa çıkmak ölüm demektir ağa.
0: Öyleyse sana bir teklifim var paşam. Eğer Ahmet ağrının doruğuna çıkmayı kabul eder ve orada bir ateş yakarsa biz de kızı ona verelim.
1: İyi fikir İsmail Ağa. Tez haber salın Ahmet'e.